umutsuz sevdanın veda bu sesi. Derin bir yalnızlığın ortasındayım. Ben dünün öfkesinde, sen yarının derdinde. Ruhum hep hazan, hep zemheri. Sen uzak baharların neşesi. Aydı mevsimin rüzgarı da olamayız, güneşi de gülüm.

Yüreğim başka söyler, dilim başka. Yine de sorgulama çok fazla. Yokluğuna alıştır beni, çarem yok. Sen benden gitmezsen, ben senden gidemem. Yüzünü ezberleyen ellerim ateşe dursun. Kokun silinsin gecelerimden. Bu sevda ömrümün vebali olsun. Sen benden gitmezsen, ben senden gidemem. Ben senden gidemem.

0: Ali abi nasıl, beğendin mi yaptığımız müziği?
1: Çok güzel. Yani provalar sırasında dinledim zaten Ümit'ciğim. Çok güzel, çok keyifli bir eser. Elinize yüreğinize sağlık.
0: Aslında çalışmada çıkardık biraz bu melodiyi.
1: Sanat da böyle bir şey zaten.
0: Evet, işte ekranda ve bizim sahnemizin vizyonunda da Sayın İbrahim Kalın hocamızın çektiği fotoğrafları da kullanıyoruz.
1: Çok güzel
0: Biz
1: fotoğraflar.
0: fotoğraftan biraz etkilendik.
1: Ya yalnızlık duygusunu bu kadar hani yalın veren fotoğraflar nadirdir. Yani ben şu anda direkt yalnızlık duygusu verdi bana.
0: Evet,
1: Çok
0: hocamızın da
1: güzel.
0: gönül gözüne teşekkür ediyoruz. Sen de şiirinle bize renk kattın ve duygunu yükledin. Teşekkür ediyoruz Ali abi.
1: Sağ ol. Buracıkta hemen çiziktirdik diyelim. Eser o kadar güzel Kümitçin. Çok kolaydı
0: Sağ ol.
1: yazmak benim için. Elinize yüreğinize sağlık.
0: Arkadaşlarımın
1: Zaten
0: da ellerine
1: arkadaşlarımız
0: sağlık.
1: hepsi muhteşem. Takım halinde de teker teker.
0: Ali Çınar olarak senin şair tarafını ben ve birçok insan biliyor abi. Özellikle Ahmet Kaya şarkılarında. Kendine iyi bak, tedirgin, hep sonradan gibi birçok şarkısına söz sahipliği yaptın, sözlerini verdin.
1: Benim adıma çok gurur verici, onur verici bir şey. Ahmet Kaya'yı tanımış olmaktan da ayrı mutluyum. Tabii gazetecilik dönemlerinde başladı bizim tanışmamız. Yorgun Demokrat dönemi. Hatta ilk kapak olduğu müzik dergisinin röportajını yapmıştım. Ondan sonra tanıştık. İşte beğenmiş o röportajı, dedi ya sen başka şeyler yazıyor musun, şiir falan filan. Dedim evet. Dedi ki bir albümüm hazır ama sıradaki, sonrasında bak seni arayacağım falan böyle. Gerçekten bir vakit geldi ve aradı beni. İşte ilk çıkan eserlerden biridir.
0: Ahmet abi anlat.

0: Holmes tabii şu dakikalara sığacak kadar bir kişilik değil. Bizim için çok özel. Ama biz senin bu eserini izin verirsen seslendirelim.
1: Keyif duyarım,
0: Bir müzik
1: keyif
0: arası
1: alırım.
0: yapalım. Sonra sohbete devam edelim.

yan yana geçen geceler unutulup gider mi? Acılar birden biter mi? Bir bebek özleminde seni aramak var ya, bu hep böyle, böyle gider mi? Suya hasret çöllerde beyaz güller biter mi? Dikenler göğüldeler mi? Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya, bu hep böyle, böyle gider mi?

İçimdeki fırtına kör kurşunla diner mi? Kavgalar kansız biter mi? Bir mavzer çığlığında seni aramak var ya, bu hep böyle, böyle gider mi? Şu kahpe dünya seni bana düşman eder mi? Dostluklar birden biter mi?

0: Benim için ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Arkadaşlar sizlerin de çok keyif aldım. Çok
1: Teşekkür
0: güzeldi
1: ederiz Ali abi. Yani
0: gerçekten.
1: bu şarkılar tabii bizim dillerimize, tabii tüm Ahmet Kaya dinleyicilerinde pelesenk olmuş ezgiler. Ki benim işte yıllarım senin kadar Ahmet abiyle geçti.
0: Doğru.
1: 18-19 yaşında tanıştım ve yaklaşık 10 yıl kadar onunla çalışma fırsatı, onunla bir abi kardeş olma fırsatı yaşadım. Çok güzel bir dostluğumuz oldu. Ve sen de o süreçlerde
0: Hep
1: beraberdik.
0: hep.
1: Çok güzel günlerdi. Yani ben o zaman hatırlıyorum senin stüdyoya gelmen, işte bir araya gelmemiz, yurt dışında konserlere gitmemiz.
0: Evet, yurt
1: Ne
0: dışı
1: günler ne
0: konserleri
1: günler.
0: çok keyifli oluyordu. Hatta bir de Kent Ozanları diye kurduğunuz bir grup ve yapımcısı
1: Evet,
0: Ahmet
1: biz o zaman
0: Kaya'ydı o
1: konservatuvarda
0: dönem.
1: arkadaşlarımla beraber kurduğumuz Kent Ozanları, ki o dönemi takip edenler hatırlarlar. Ahmet abi bizim ilk yapımcılığımızı yapmıştı. Güllerin İçinde diye bir albüm, benim
0: Evet.
1: ilk bestemi. Bizim için çok ayrıydı. Klibimizi çekti, yapımcılığımızı yaptı. İyi ki
0: Kesinlikle.
1: onunla yollarımız kesişmiş
0: Aynı
1: abi.
0: şekilde yani ben de bir iki cümle söylemem gerekirse hani özgürlük herkes için diye düşünen ve öyle yaşayan
1: Evet,
0: biriydi.
1: evet.
0: En yakıştırdığım şey sahiciydi o. Ne konuşuyorsa oydu.
1: Aynen öyleydi.
0: Ve hani çok star gördük ya ben magazin kökenliyim çok yani yolculuğumuzda 19 yaşından beri. Bazıları işte parlar söner. Ben Ahmet Kaya için diyorum ki o puslu sisli gecelerde de parlayan bir yıldızdı.
1: Aynen öyle ve halen de devam ediyor. Çok
0: Kesin.
1: yani nasip olmaz herkese. Kent Ozanları demişken, Güllerin İçinde şarkımı benim ilk bestemdir, sözlü bestem. Onu okumak isterim. Müziği benim, sözleri Emre Demirhan arkadaşıma ait. Arkadaşlarımla beraber çalıp söyleyelim hadi.
0: Çok keyif alırım. O günlere de dönmüş oluruz
1: Sağ olun.
0: birlikte.
1: Evet.

0: Arkada yine perdede İbrahim Hoca'nın çektiği, İbrahim Kalın Hocamızın çektiği bir fotoğraf var. Dağlar. Dağlar bizim türkülerimizde, şarkılarımızda her
1: Evet.
0: zaman bize yoldaş olmuş bir simge. Her program için fotoğraflar seçiyoruz. Bunu da özellikle bu program için seçtim.
1: Çok güzel.
0: Yusuf Hayaloğlu'nu da anmadan geçemeyeceğim. Ahmet Kaya olunca. Yusuf abinin de çok dağlarla ilgili sözleri,
1: Şarkıları,
0: şarkıları var.
1: sözleri var, doğru
0: Var.
1: diyorsun.
0: Ben bu sefer sözleri Yusuf Hayaroğlu'nun müziği Ahmet Kaya'ya ait olan Vur Sırtına diye bir eseri var. Biz de arkadaşlarımızla konserlerde çalarız. Onu seslendirelim. Senin de arkadaşlığın dostluğun oldu.
1: Çok çok yani çok değişik sohbetlerimiz vardı onunla böyle. İşte bazen seni çok kıskanıyorum abi falan. Yok ben seni falan. Yani ama konuşmalarda bile yani herhangi bir basit güncel bir cümlede bile öyle derinlikleri vardı ki. Yani ayrı bir yetenek. İkisinin de ruhu şad olsun. Hem Ahmet Kaya'nın hem
0: Evet.
1: sevgili Yusuf abinin.
0: Bu eseri seslendirelim, vur sırtına, çalıp okuyalım abi.

0: Senin yazdığın her söz çok güzel. Ki ben
1: Teşekkür ederim.
0: seninle müzik programı yaptım. Yani konserlere çıktık beraber. Bir sürü özel günlerimiz var. Hep sonradan şarkısının hikayesini şöyle kısaca bir anlatır mısın?
1: Yani Ahmet Kaya'nın o üretkenliği zaten moda sokuyordu insanı. Neler çıkartabileceğini besteci olarak biliyordum. Ya ben şeyden örnek vereceğim. Atilla İlhan'ın şiirleri çok zordur. Onları bestelediği biliyorsa
0: Evet.
1: bir sanatçı her şeyi yapar durumu. İşte Kilyos falan, Açık Hava falan bağlama elinde. Böyle bir hani bağlama yanımda gözüm durum olduğunda ben bilirdim. Bir dolaşıyor. Hep sonradan o başı
0: Ha.
1: yalnızca çalmaya başladı. Dedim Ahmet abi devam et durunca. Dedi ki devamı yok.
0: Senden bekliyor
1: Tabii
0: tamamlamanız.
1: sen de dedi ki o zaman yaz ben de devamını getireyim. Yazarım devamını getir vesaireyle başlayan. Aslında şiiri çok uzundu. Ama o kadar hani yeterli geliyor ya bazen. Hani
0: Evet.
1: çok basitmiş gibi, herkes yazarmış gibi geliyor bazı sözler. Tek dizelik şiirleri vardır Japonların. Çok değerli bulurlar onlar. Benim için şarkı aslında tek dize. Ne sen Leyla'sın ne ben Mecnun.
0: Vay be.
1: Orada bitiyor.
0: Çok
1: Yani
0: güzel.
1: aşk var bitti, aşkı hiç yaşayamadık, aşık olamıyoruz gibi. Herkes herhalde o yüzden benimsedi. Ahmet abi de çok güzel, çok içli söylüyordu gerçekten. Yani benim de çok sevdiğim bir şarkı çıktı ortaya.
0: O zaman hem şiirini senden dinlemiş olalım hem de eseri çalıp söyleyelim izninle.
1: Naçizane keyif alırım.

Ne sen Leyla'sın, ne ben Mecnun. Ne sen yorgun, ne ben yorgun. Kederli bir akşam içmişiz, sarhoşuz, hepsi bu. Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan, hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan.

sen bulutsun, ne ben yağmur. Ne sen mağrur, ne ben mağrur. Hüzünlü bir akşam, susmuşuz, durgunuz, hepsi bu. Hep sonradan gelir aklım başıma.

0: Ali abi ne besteler değil mi?
1: Ne
0: Tamam,
1: besteler.
0: söz, sen, Yusuf
1: Evet.
0: abi, Atilla İlhan, nice şairler var farklı. Ama besteler de çok kuvvetli. Yani Ahmet
1: Çok.
0: abinin o, yani herkes ezberledi, herkes okumak istiyor, çalmak istiyor. O eserlerden bir tanesini daha çalacağız şimdi izinle. Sözler yine Yusuf Ayaloğlu'na ait. Hani benim gençliğim nerede?
1: Çok güzel. Çok güzel bir eser. Bir dörtlüğünü naçizane okuyabilirim
0: Çok
1: ben.
0: seviniriz abi.
1: Hadi
0: Seve
1: bakalım.
0: seve.

Hani benim sevincim nerede? Bilyelerim, topacığım, kiraz ağacında yırtılan gömleğim. Çaldılar çocukluğumu habersiz. Penceresiz kaldım anne, uçurtmam tel örgülere takıldı. Hani benim gençliğim nerede? Hani benim gençliğim?

0: programımızın sonuna geldik Ali abi. Tabii programımızda birbirinden değerli sanatçılarla beraber çalıyoruz, söylüyoruz. Ben
1: Kesinlikle.
0: onların isimlerini de söylemek, tekrar zikretmek istiyorum. Piyanoda Ozan Sarıboğa, cello'da Murat Süngü, kontrbasta Sertaş Çiğdem, neyde Eyüp Can Açıkpazu ve davulda Ömer Aslan. Bunlar benim çocukluk arkadaşlarım ya da uzun zamandır beraber çalıştığım arkadaşlarım. İyi ki onlarla beraberiz. Ümit Yılmaz ile doğaçlama ve konserlerimiz her zaman beraber oluyoruz.
1: Çok güzel bir takım oluşturmuşsun. Hepsinin eline sağlık.
0: Sağ olun.
1: Çok başarılar.
0: Çok teşekkür ederiz. Ayağına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. Bu keyfi ortak oldum. Ortak ettiniz beni.
0: Senin de
1: Çok keyif aldım.
0: projelerinde, yaptığın işlerde başarılar diliyoruz abi. Yolun açık olsun.
1: Teşekkür ediyorum. Yayın hayatınız uzun ömürlü olsun
0: Ah,
1: inşallah.
0: inşallah. Çok teşekkür ederiz.

Çıkmaz aklımdan gözlerin, saplanıp ok gibi o sözlerin. Bilir misin ardından çok gülmedin, belki de sen beni pek sevmedin.

Aktın su gibi söndürmedin. Kendine hiç dost kondurmadın. Ve üç adım ardında sen bir dönmedin. Sen bana hep baktın hiç görmedin. Şimdi düşün uzun uzun.

Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için 2500 yıllık tarihiyle muhteşem bir şehirdeyiz. Her sokağında, her köşesinde Özbekistan'ın kadim medeniyetini, kültürünü, sanatını bizzat görerek şahit olacağınız Özbekistan Buhara'dan merhabalar.

Sevgili izleyenlerimiz, hoş geldiniz. Yeniden yeni bir Serkan Çağrı sahnesinde sizlerle buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün müziğin iyileştirici, birleştirici ve duygularımıza tercüman olacağı o güzelliğinde hep birlikte buluşmak üzere stüdyomuza geldik.

Allah Allah. Sen aşıksın arkadaş.

0: Sesiyle maziden hoş bir esinti.
1: Türk müziğinin çok özel seslerinden.
0: Zirvede kalmayı başarabilmiş bir sanatçı.
1: Sizlere çok güzel şarkılar söylemiş. Çok değerli bir konuğumuz.
2: Ela Altın geliyor huzurlarınız.
3: Ela Altın.
4: Ela Altın alkışlarınızla. Ela Altın'a davet ediyoruz.
5: Ela Altın sanatçımız.
6: Ela Altın.
7: Ela Altın'dan dinliyoruz.

Babamı hep ney çalarken rüyamda görürdüm. Bir gün yine nasıl güzel bir ney sesiyle uyandım. Gittim radyoyu açtım. Alaaddin Yavaş'ça "Sensiz bu gece bir acı rüyayla uyandım" diye bir şarkı okuyor. O kadar hoşuma gitti ki çok tesirinde kaldım.

Ay dedim, ben de radyoda şarkı söyleyeceğim. Abim dedi ki, bak dedi, bunun içine gireceksin. Sen de sanatçı olacaksın. Tabii yap dedi. Görüştük.

0: Bence annemin hayatı tam bir başarı öyküsü. Çok kalabalık bir ailede büyüyor. 6 yaşında babasını kaybediyor ve Erzurum'dan Ankara'ya göç ediyorlar.
1: Babamın böbrek hastalığı nedeniyle gelmişiz. Burada daha iyi tedavi olur diye. Erzurum'da babam kuyumculara koltu ve kehribar taşlarından ziynetler, takılar yapan zanaatkarmış. Ama aynı zamanda ney çalan ama usta bir şekilde ney çalan bir bey. Dedeler de kuyumculuk yaparmış. Soyadımız da altın olarak oradan gelme.
0: Belki de çok zor şartlarda çok değerli isimlerden müzik eğitimi alıyor.
1: Dediler ki Faruk Opus Hoca ders veriyor. Çok yaşlı ama ben onu baba gibi çok seviyordum. 62 senesinde ders almaya başladım.

0: Tevfik Özakman telefon açtı rahmetli. Gittim. Bana şöyle bir baktı. Ne olacak bu radyonun halini dedi. 100 tane İstanbul'a, 100 tane Ankara'ya, 75 tane İzmir radyosunu sarılaç çalacağız dedim. Anlattım, listeyi eline verdim. Şunları, şunları, şunları, şunları yapmamız lazım dedim. Ve hemen bir sınav açıp 3 radyoya yeni elemanlar almak mecburiyetindeyiz efendim dedim. Şu andan itibaren sınav yapılacak ve oranın müdürü sensin dedi bana. Ben müdür muavini olayım dedim. Ve konuşmamızdan 3 gün sonra Ankara, İstanbul, İzmir radyoları için bir sınav ortaya kondu.
1: 6 Mayıs'ta imtihanlar başladı. Ta bir ay sürdü imtihan. 1 Haziran'da gittim, kapıya asılmış. İşte kazananlar, isimler yazılmış. Adımı görünce o kadar sevindim. Anlatamam.

0: Ey gidi güzel anılarım. Dede efendi her şeye şahitsin sen. Ne güzel günlerimiz geçti burada. Ne güzel. Ey büyük Allah'ım. Bir zamanlar 1966'da radyo imtihanlarına girerken burada Ziya Taşkent rahmetli burada bana bir ritim vurmuştu. Yıllar sonra onu anlıyorum ki Curcuna usulü. Ruhuna gitsin Ziya Taşkent. İşte her şey burada o gün başladı.
1: Yürüyüşüm değişti. Artık ben de sanatçı oldum. Artık ben de radyonun içinde şarkı söyleyeceğim diye çok sevinmiştim, çok.
2: Bu kadar sanata emek vermiş, ders almış insan arasında radyoya layık görülen bir insan. Bir kez o zamanki büyük hocalarımızın, üstatlarımızın böyle bir takdiriyle TRT'ye katılmıştır.

0: Stajyerlik devrelerinde bizimle beraber çalışmaya başladılar. Tabii onlar sanatçı vasfını kazanınca radyoda programlar yapmaya başladılar. Ve Ela sesiyle hemen temayüz edip sevilen, aranan bir sanatçı haline dönüştü.
1: İlk zamanlar 3 ayda bir, sonra 6 ayda bir imtihan olurduk. Böylece konservatuar eğitimi gördük. Başarılı olanlar hemen bir şarkıyla, iki şarkıyla mikrofonlarda program yapmaya başladılar.

Allah selamet versin Kutlu Payaslı, bir eseri dikte yapmıştı bize. Notaya almamız gerekiyordu. Ben o derslerden sonra sürekli piyano başında oturur çalışırdım. Bir gün Kutlu Payaslı'nın dikte

ettiği programda benim çalıştığım eser geldi. Rast metal. Ezberlemişim. Göstermediği, çalmadığı yerleri dırdırır diye gittim. Hepsini yazmışım. Hoca diyor ki ben bu kadar çalmadım, nereden yaptım diye.

0: Ela Altın 1966 döneminin en güler yüzlü, en güzel sesli, fonetiği ve diksiyonu en güzel ablalarımızdan birisidir.
1: Televizyonun kurulmasıyla birlikte de en çok hayrana sahip sanatçılardandı.
0: Okuduğu şarkıların her zerresini saniye saniye anlayabilirsiniz.
1: Uzun yıllar kendisini televizyonda seyrettim, radyoda dinledim. Hiç aklıma gelmezdi ki bir gün ben de Ankara Radyosu'nda ses sanatçılığı sınavını kazanacağım ve Ela ablayla birlikte aynı çatı altında uzun yıllar çalışacağım. Kendimi bu yüzden çok çok şanslı addediyorum.

0: Farikopuz Hoca 7 Ocak'ta ben radyoya girdikten bir sene sonra rahmetli oldu. O kadar emeği vardı bende. Çok ağladım. Mezarının başında kışın çamur yağmur. İsmail Baha Süresan Hoca da oradaymış. Bizim dönem arkadaşlarından, sazlardan Yılmaz Yüksel Bey'e demiş ki bu evlat kim demiş, bu kızcağız, genç çocuk bu kadar ağlıyor, nesi oluyor demiş. Efendim talebesi oluyor demiş. O kızı bana getireceksin demiş. İsmail Baha Bey'in evinde de her cumartesi günleri müzik çalışması yapılıyor.
1: Ankara'da bir Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nın olmadığı yıllarda Ela Hanım'ın da benim de hocam olan İsmail Baha Sürelsan'ın evinde adeta bir konservatuvar düzeyinde müzik eğitimi verilirdi. Sohbetler yapılırdı. Ela Hanım oraya da katılmıştır. Yani İsmail Baha Hoca da onu uygun görmüştür. Dolayısıyla klasik Türk müziği alanında da çok böyle zevkli icralar olmuştur.

0: Bir de diğer öğrencisi Ela Altun'dan soralım.
1: Efendim, saygıdeğer hocamıza gerçekten saygımız sonsuzdur. Kendileri o kadar titizlerdi ki radyoda, televizyonda, yayınlarında bile özellikle hocamı düşünerek eserlerimi seçerdim. Çünkü çok titizdi gerçekten. Bizler bir talebesi olarak iyi bir şekilde yetişmemizi isterlerdi.
2: Çalışması zor, klasik repertuar. Beste formundaki eserleri çalıştık. Bir bestenigâr şarkı vardı, çok beğenir isterdi hocamız. Çok sürmedi geçti tarabı şevki baharım diye. Onu okurdum. Çalışmadan sonra çay döneminde çay içerdik. O eseri muhakkak benden dinlerdi. Oh evladım ömrüne bereket derdi. Benim aslında bestenigardır adım yani ondan dolayı. Çok...

0: da öyledir ve her zaman o sesi gümbür gümbür, icrası çok güzel, zerafetiyle, hanımefendiliğiyle, bize olan sevgisiyle, anaçlığıyla, yardımseverliğiyle her zaman o stüdyoda, radyo stüdyolarında benim örnek aldığım kişilerden bir tanesidir.
1: Avni Dilligil İstanbul'dan eşiyle beraber, Belkıs Dilligil'le beraber gelmişler. Tunalı Hilmi'de bir özel tiyatro kurmuşlardı.
2: 66 senelerinde Üsküp Sevdi oyununda tanıştık. Biz Ankara'daydık Avni Hoca ile beraber, Avni Dilligil'le müzikal bir oyun yapacaktık.
1: Ferdi Akarnur, Avni Dilligil, Belkıs Dilligil ve ben Şıp Sevdi oynadık. Ben bir şey bilmiyordum. Bir genç kız olarak, yani tiyatroda hiçbir deneyim yoktu. Avni Bey çok mutlu oldu. Bana gösterdiği her şeyi hemen kapıyordum. Ve dedi devam edelim. Ondan sonra Hisse-i
2: Hisse-i Şayia'da biz Ela ile iki sevgili oynuyorduk.
1: İşte anne baba Avni Dilligil, Belkıs Dilligil istedikleri beyle evlendirmek istiyorlar. İkisi de ayrı, sürekli kavga ediyorlar.
2: Bir böyle kahve sahnesi var. Bize kahve ikram edecek. Ela kahveyi getirdi.
1: Tülyat yapmışım orada bilmeden. Al kocacım diye.
2: Bu bir reaksiyon aldı. Yani bayağı bir reaksiyon aldı. Seyirci gülüyor.
1: O kadar hoşuna gitti milletin. Nasıl ayakta alkışlandık inanın. 5 dakika ayakta alkışlandım. Radyodaki yaptığım bir programda canlı yayında bir bey bağlandı. Ela Hanım hatırlar mısınız size? Tiyatroda 5 dakika alkışlandığınız gün ben oradaydım dedi. O kadar duygulandım ki ne güzel bir şey. Zeki Müren tiyatromuzun galasına gelmişti. Bir genç kız mikrofonsuz şarkı söylüyor. Müzikal değil. Çok hoşuna gitmiş ve ondan sonra benim her çalıştığım gazinoya hem Zeki Müren geldi, Müzeyyen Senar geldi, Bülent Ersoy geldi. Hiçbir zaman beni yalnız bırakmadılar. Televizyonlar tek kanal olduğu için siyah beyaz hep bizim dönem çıkardı. Taner Şener'le Eski İstanbul Şarkıları Fesli Feraceli olarak birkaç dizi yaptık. Çok tutuldu o. Çok sevildi.

Onlardan Üsküdar'a giderken beraber mizansenle televizyonda seyretmiştim. Çok beğenmiştim ve hala o mizansen herkes tarafından hatırlanır, seyredilir. Bu da onun oyunculuk yanını gösteriyor. Çünkü birçok filmde oynamış, tiyatroda oynamış kendisi.

0: O zamanlar televizyonlar tek kanal ya, sahnelerde seyreden gazino sahipleri bizleri bırakmadılar. Sürekli sahneye çıkın, sahneye çıkın. Birkaç arkadaş çıktı. Ben de çok teklif aldım. En sonunda Bebek Belediye Gazinosu'na anlaşma yaptık. İyi bir kadroyla. Çok büyük afişlerim vardı. O Aksaray'da, Şişli'de. Boydan boya bir duvarı kaplayacak kadar büyük masmavi gözler. Bu solist kim diye.
1: İlk önce onun gözlerini gördüm afişte. O gözler zaten yani çok şey anlattı.
0: 20 günlük diye anlaşma yapmıştık. 2 ay devam etti program. Deniz kenarında bir gazino. Yola kadar böyle iki taraflı sağlı sollu.

Hep çelenkler vardı. Öyle bir geceydi. İstanbul'un tanınmış kişileri, hala da yani meşhur olan gözde kişiler gelmişti. 1:30'da sıra geldi. 4'te program bitti. İnanın. O kadar muhteşemdi. Hiç unutamam onu.

0: Ben Türk müziğini çok seven bir sunucu olduğumu çeşitli programlarda size söylemiştim, belirtmiştim. Sonunda bazı programlarda seyircinin isteğiyle şarkı söyleye söyleye gazinocuların teklifinden kurtulamadım ve sahneye çıktım. Bir programda Ankara'da benim solistim o 66'da giren sevgili Ela Altın'dı. Ela'yla aynı gazinoda, Grand Gazinosu'nda çalışıyorduk. İlhan İrem vardı, rahmetli sevgili İlhan İrem. Tanju Okan, o program çok güzel bir programdı ama sonunda Ela'nın sevgili kocası Savaş ve gazino patronu arasında bir tartışmalar çıktı ve bir sanatçının kadrodan eksilmesini istediler. Ben dedim ki, o giderse ben de giderim. Ela dedi ki, Mustafa giderse ben de giderim. Sonra benim ve bizim dediğimiz oldu. O anları, bu anıyı hiç unutmadım.
1: Şimdi hepimiz Ankara'dan, Ankara televizyonundan yetişmiş arkadaşlardık. Hep birbirimizi ekip olarak da hep kollar, gözetler. Çok samimiyetimiz vardı. Mustafa Yolaşan'ı çok severim. Radyoda da, televizyonlarda da birlikte olduğumuz bir arkadaşımız. Sesi de çok güzeldi, sunumu da çok güzeldi. Onu da kadroya aldık, birlikte çalıştık.

0: gazino hayatı devam ederken dediğim gibi hem film çevirdim hem plak teklifi aldım. Birçok plak, 45'likler, long play, kasetler yaptım. En çok tabii meşhur ettiğim eser Ben Küskünüm Feleğe, Dert Bir Değil Bin oldu. Ve var da tabii ki. Sahnelerdeyken bir de film teklifi aldım. Abdurrahman Keskiner'in Sabır Taşı, Murat Soydam, Ünsal Emre, Ahmet Mekin, Renan Fosforoğlu ve ben. O da tiyatrodaki gibi müzikal bir filmdi. Büyük kızım Eda 2,5 yaşındaydı. O da Murat Soydam'ın çocuğu rolünde.
1: Sürekli turnelere çıkıyordu ve tabii çok çok küçücüğüz. Giderken de hep böyle bir kağıda 30 gün yok mesela. 30 gün için birer çubuk çekiyordu. Diyordu ki Seda her gün bu çubukları çarpıya dönüştür. Ben de tabii bir an evvel gelsin diye belki günde 2-3 tane o çubuğu çarpıya dönüştürüyordum. Sonra o çubuk 30 tane çubuk bitiyordu ama annem gelmemiş oluyordu. Sonra annemle konuşuyordum. Anne hani bitti çubuklar neredesin? Kızım fazla mı işaretledin acaba diye. Çünkü hep böyle hasret büyüdük. Anneannemiz baktı, bakıcılarla büyüdük.
0: Kandil günü tatil oldu. Dedim çocukları gideyim, uçakla hemen günübirlik göreceğiz. Ertesi gün dönmemiz lazım hemen gazinoya tekrar. Geldim, Eda'nın kolu kırık. Anlamamışlar, incinmiş diye bakıyorlar. Şöyle bir elledim çocuk bileği, çıtır çıtır kırık. Acil hemen hastaneye, alçılara koyduk bilmem. Ben İstanbul'a.

0: gittim tekrar ağlayarak sahnede şarkı söylüyorum. O kadar zor şeyleri var ki yani. Hep böyle güzel günlük güneşlik geçmiyor hayat.
1: Ama tabii ki annem bunları hep bizim için yapıyordu. Çok fedakar bir anne. Yani anneliğini asla tartışamam. Evinde her şeye yetmeye çalışan, torunu için hani ölen, yani bizler için inanılmaz fedakarlık yapan bir insandır. Biz yani her şeyimizi ondan öğrendik.
0: Gazinolar kapandıktan sonra beni hocalar, radyodaki hocalar çok severdi. Çok çalışkan bir talebeydim. Ela, gel sen tekrar radyoya gir. Bak sahneler kapanıyor. Sen o sahnelerin adamı değilsin derlerdi. Radyoda tekrar imtihan açıldı. Yetişmiş sanatçı almak için, stajyer değil. Beni aldılar. 85'te tekrar radyoya döndüm.
2: Hoş geldin. Ne yapıyorsun? Akşamın konserini mi çalışıyorsun?
3: Evet evet, akşam konserimiz var.
2: Ay ne güzel, burayı görünce eski hatıralarım canlandı gözümde.
3: Ya
2: hazır
3: mi?
2: Mikrofonlar da varken gel bir Nihavend şarkı okuyalım.
3: Nihavend, tamam, ne yapalım? Ne okumak istersin?
2: Kimse yetmem şikayeti, tamam. Ağlarım ben halimi.
3: Tamam, hadi bakalım.

0: bütün sanat dalları için geçerli olan o disiplin ve işine saygı konusunda annemin asla affı olmadı.
1: Disiplin olmazsa derbederlik olur, lakaytlık olur. O disiplini koyduğunuz zaman bir standart bir duruşunuz olur. Hocalarıma çok saygılıydım. Gidişim gelişim ona göre, aman laf etmesinler, aman bir şey olmasın diye böyle temkinli hareket ederdim. Onu da çocuklarıma, aman etrafına saygılı ol, hocalarına, arkadaşlarına herhangi bir olay olmasın. Dersinde, işinde disiplin olursan daha başarılı bir yere gelirsin.
0: Üniversiteye daha yeni başladığım 16-17 yaşlarımdayım. Okuldan çıkıyorum ve Ankara Radyosu'nda Türk Sanat Müziği Gençlik Korosu'na devam ediyorum. Okuldan gelmişim, her genç kız gibi altımda bir tayt, üstümde uzun bir gömlek tunik var. Radyodan içeriye girdim ve annemle karşılaştım. Annem şöyle bir baktı bana.
1: Eda, olmaz dedim.

0: şeyle gelinmez radyoya dedim. Hemen dedim buradan taksiye bin, kapının önünde taksiye bindirdim. Beklet, git pantolon giy, doğru dürüst bir pantolon giy, öyle gel dedim.
1: Bu kuruma yakanda taşıdığın o kimliği ve TRT ismine yakışır olmayı öğreneceksin her şeyden önce dedim. Ben öğretmeninle konuşacağım. Git kendine çeki düzen ver, öyle gel dedim.
0: Özgen Bey'e de dedim belki Eda geç kalabilir, böyle bir durumumuz var. Ay, Özgen Bey de çok mutlu oldu, çok teşekkür etti. O da bana da bir saygıdır dedi.
1: O an için bunu anlamam mümkün değildi ama yıllar geçtikten sonra o sorumlulukla yaptığım işin bilincine vardığımda vermek istediği dersi çok daha iyi anladım. Ay canım
0: Ey gidi
1: Nazlı'ya
0: günler. Ay,
1: sağlık
0: ellerine
1: ya.
0: sağlık.
1: Haklısın.
0: Özlemişim. Vallahi
1: Canım
0: çok
1: benim.
0: güzel bir şey. Çok müzik çok güzel bir şey.
2: Yanlış söze ve yanlış şarkı okuyana isyan eder. Yeni evliyiz. Ev hali işte. Banyodayım. Efendim kendi kendime mırıldanıyorum. Aniden kapı açıldı. Ela Hanım girdi. Hayrola, bir şey mi var dedim. Bana ne dedi biliyor musunuz? Sen ancak simit satarsın bu sesle dedi. O gün bugündür ağzımı açmıyorum, şarkı söylemiyorum.

0: 1985 senesinde radyoya girdikten sonra 2008 senesinde emekli oldum. Ve çalıştığım dönemlerde Feri Sıdal Hoca ile beraber denetleme kurulunda 2-3 sene çalıştım.
1: Yöneticilik yıllarımda kendisinin tarafsızlığına, bilgisine ve önemli olarak da bir sınavda karşıdaki adayı heyecanlandırmayacak derecedeki o şefkatli anne ağzıyla konuşmalarına da tanık olduğum için birçok kurullarda görevlendirdik kendisini. Yarışmalarda, ses yarışmalarında görevlendirdik. Hem solistlik yaptı, hem orada jüri üyeliği yaptı. Denetleme kurullarında yine görev aldı. Ve daha sonra da dostluğumuz devam etti.
2: Birçok kişi bilir. Usul dediğimiz düm teklerle vurulan, sağ el, işte sol elle ayarlanan, vurulan usullerimiz vardır. Şarkı ritmini ayarlamak için. Yıllar içinde biz bunu sadece şarkı söyleyip kullanmamaya başladık. Sadece bir eserin ritmini tereddüt ettiğimiz zaman usulünü vurup şöyle oturması lazım diye heceleri oturtmuşuzdur. Ama Ela abla bunu yıllar içinde her programda defalarca usul vurarak okumuştur. O alışkanlığını hiç kaybetmemiştir. O yüzden bir hayranlığım vardır kendisine.
0: Usul vurarak okurum ben. Usul eseri kalıplar daha bir şey düzgün bir şekilde ortaya koyar. Yani usul vurmadan okuyan da demiş eser dağılır. Usulün dışına çıkar. Şimdiki tavır mesela hep dinliyorum. Kesik kesik heceler. Arabesk türünü ben arabeski de çok severim ama bizim özel Türk müziğinin özelliği ayrıdır. Bizim dönemimizde aranan ses özellikleri, sesin pesi, tizi ve oktavı, güçlülüğü, şiddeti derlerdi. Şiddetli şarkıya girilir, meyan açılır, bitiş.

Ona göre ve sesin rengi aranır, renk. Mesela dinlediğiniz zaman o ses kime ait olduğu belli olurdu. Gırtlağından, titreşiminden, sesin şiddetinden. Şimdi yani pek onlar aranmıyor.

0: Ela ablacığım, biz bir ağır aksak şarkı geçiyoruz. Bize eşlik eder misin şimdi?
1: Tabii, memnuniyetle.
0: Çok az. Ondan sonra sana sürprizimiz var bugün.
1: Aa.
0: Evet.
1: Güzel.

Bir program sırasında güzel bir eser vardı, Seyyah Şarkı. Etti o güzel ahde vefa müjdeler olsun. Onun bir yerinde koromuz sürekli dönüyor. Sürekli dönüyor. Ben de yönetiyorum programı. İlk eserin de mutlaka koro okuması gerekiyor. 3-5'ten sonra öfler küfler başladı. Sazla sesi bir türlü bağdaştıramıyoruz. Ela abla, Vedat'cığım kulağına bir şey söyleyebilir miyim dedi. Ben zaten hani böyle bunalmışım. Ela abla sonra söylesin. Hayır, şimdi söylemem lazım dedi. Geldi yanıma. Bunu ikinci eser yapalım da ben okuyayım dedi. Birden gözümün ışığı ferlendi. Ela ablacığım çıktı. İkinci eseri, birinci eser yaptık. O eseri öyle bir okudu. Öyle güzel duygu geçirdi ki.

Ben kendimi dinlerken çok zevk alıyorum. İnanın çok hoşuma gidiyor. Dolu dolu bir ses gibi geliyor. Hatalarımı görürüm, güzel okuduğum yönleri görürüm. Kendimi eleştiririm, düzeltmeye çalışacağım yerleri not alırım. Böyle zaten şey yaparım. Bir yere geliniyor.

0: Beyat Araban eserler okunuyor. Vedat Kaptan. Bana ne oldu? Değişti şimdi halim okudu. Allah'ım şu an bile ağlarım. Havluyu başıma geçirdim. Hüngür hüngür ağladım.
1: Ağlama sakın şimdi makyajını.
0: Hüngür hüngür o kadar güzel bir ses. Beyat Araban da öyle. Radyodan kopuşum. Ve Allah'a şükür 56 senedir hemen hemen 66'dan beri 53 mi oluyor? Hem televizyondan hem radyodan ararlar. Hiç yalnız bırakmadılar.
2: Benzemez kimse sana.
3: Buyurun.

Valla bizim dönemde musikinin en güzel dönemini yaşadık. En parlak dönemi, sevilen dönemini yaşadık. Bak.

0: müziği dinleyen bile yok. Artık eski kaliteyi ben göremiyorum ve üzülüyorum da.
1: Bakışından süzülen
0: sahneler gerçekten yarış isteyen bir ortam. Mücadele etmek çok zordu. Hep büyük assolistler var. Onlarla birlikte çalıştım. Birlikte mücadele ettik. Şükürler olsun, sağlığım yerinde. Şimdi emekli oldum. Burası çok güzel bir ortam, yazlıktayız. Ayvalık çok güzel, havası çok güzel. Burayı çok seviyorum, Ayvalık'ı.
2: Allah sana bunları gösterdi.
0: Ne çabuk da geçti hayat.
2: Öyle.
0: 72'de tanıştık. 51 sene oluyor 51 evleneli. Sene. Nasıl geçti o günler ya? Hayret
2: ya diyorsun ediyorum. Da 80'i açtık Ela'cığım yani.
0: Sen açtın, ben değil.
2: Seni saymıyorum. 73 senesinde evlendik biz. Evde hakikaten ben ailemden de görürdüm. Hanımın otoritesi geçiyor. O zaman daha çok huzur buluyorsunuz. Erkek karışırsa her işe olmuyor. Evi kurtaran hanım, hem benim eşim sahneyi kurtardı, hem evimizi kurtardı. Onun için ben eşime 80 yaşında da aşığım.

0: Şahane, şahane. İşte
1: İşte
0: bu.
1: böyle, bu da senin sevdiğin şarkıydı Savaşçım.
0: Ama.
1: Beklerim her gün bu

Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için 2500 yıllık tarihiyle muhteşem bir şehirdeyiz. Her sokağında, her köşesinde Özbekistan'ın kadim medeniyetini, kültürünü, sanatını bizzat görerek şahit olacağınız Özbekistan Buhara'dan merhabalar.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bu hafta Maestro Gökhan Çelik önderliğinde Bursa Büyükşehir Belediyesi bando şefliğini ağırlıyorum.

Denizli'nin ilçesi Acıpayam'a gidiyoruz dostlar. Hepinize merhaba. Bilenleriniz vardır. Bu yörelerde bademe payam derler. Ben de şimdi size yine yeşillendi Acıpayam yolları türküsünü okuyorum.

Bu moladan sonra yola devam ediyoruz. Ozanımız Nihat Sönmez, Güney ve Salih Cesiroğlu, Mansur Kaymak ve karşınızda Anadolu Kadınları.

0: Huyda.
1: Huyda. Öyle mi deniyoruz?
0: Sonunda öyle deniyoruz. Oynayanlar için huyda diyoruz yani. Biraz dinlen diyoruz.
1: Bir ekip misiniz siz?
0: Ekibiz Anadolu Kadınları Türk Halk Müziği topluluğumuz var. Bu topluluğun içinde ayrıca kına gecelerini yapıyoruz. Ha. Kına geceleri yapıyoruz köylerde, kentlerde. Evet. Amacımız kına gecesi geleneğini sürdürmek.
1: Evet. Siz mesleğiniz ne?
0: Öğretmenim, müzik öğretmenim.
1: Müzik öğretmeni evet. Misiniz? Siz?
2: Ben devlet memuruyum, emekli.
1: Siz?
3: Ben de emekliyim.
1: Emeklisiniz. Sizler?
2: Ben şu an çalışmıyorum, müzikle uğraşıyorum.
1: Öğretmensiniz, evet. Müzikle siz?
3: Ben emekli esnaf.
1: Ya bu ne güzel bir şey böyle. Aynı zamanda hobiniz sizin
0: evet.
1: Bu değil mi?
0: Evet.
1: Bir kültürün de yaşamasına katkı sağlıyorsunuz. Vallahi harikasınız. Hadi bir daha çalın bakalım. Kına tamam. Gecelerinde neler tamam. Çalıyorsunuz?
0: Tamam.

0: böyle yarlara sesleniyorsunuz,
1: evet,
0: değil mi?
1: Sevgi,
0: sevgiye,
1: aşka
0: sevgiyle, aşka.
1: Evet. Eskiden tabii insanlar böyle mektup yok, telefon yok. Manilerle birbirleriyle
0: helalleşiyorlar. Kilimlerle, evet, halı motifleriyle, evet, değil mi? Buna ne diyoruz?
1: İlyen.
0: İlyen. Leyen yani.
1: Leyen, ilyen, işte bazı yerlerde bendir olarak, şimdi bendir çalıyor ya. Bu normal demirleyen.
0: Evet, bunu başka nerede kullanıyorsunuz?
1: Bunu eskiden insanlar ilk önce buğday süzmek için, un yapacakları buğdayı temizlemek için kullanıyorlarmış. Tabii

çalgı olmadığı için enstrüman yok. Köylerde ne yapacaklar? Almışlar, yeni getirmişler. Haydi bakalım çalıp söylemişler. İşte birkaç kişi çalmış, birkaç kişi söylemiş. Arkadaş da çalıyor aslında. Bugün sadece görev bende.

0: Sağ ol, var ol ozanım Nihat abim. Eskiye böyle bir özlem duymuşsun bu eserinde, değil mi?
1: Evet. Hatta çoğu zaman ben onu bir dörtlüğünü söyleyeyim. Bu işte çocukluk yılları, gençlik çağları, rüzgar gibi tozduğumuz günler, hey. Engin ovaları, yüce dağları, çarığınan gezdiğimiz günler, hey diye başlayan bir şiirim var. Onun arkasını bağlardım genelde bu
0: Evet.
1: türküye.
0: Mesela şu Hanay evin pardası diye bir şey var, türkü vardır değil mi? Hanay burası hayat bölgesine,
1: Hayat, evet.
0: hayat denen o yaşam alanına Hanay deniyor. Pardı da şu şeyler, kalaslar. Hanay evin pardası ardıştan mı çamdan mı? Bu halk ozanlarında, halk aşıklarında lep değmez, dudak değmez diye bir şey var. Atışmalar da yaparlar. Bir de iğne koyarlar. Gerçi şimdi şey kürdan koyuyorlar. BP

0: M harflerini söylemiyorlar. Siz yapıyor musunuz onu?
1: 200 küsür aşığın arasında Kars Aşıklar Yarışması'nda ikinci oldum.
0: Maşallah.
1: İsterseniz yapalım bir tane.
0: Yapalım. Hadi görelim bakalım şimdi.

Ozanımız Nihat Sönmez sağ olsun bana iltifat ederken aslında çok önemli bir aşık geleneği olan dudak değmez, diğer deyişle lep değmez ustalığıyla çaldı. Şimdi de Güney ve Salih Cesiroğlu kardeşleri dinlemeye hazır olun.

0: Ne güzel türkü bu ya.
1: Teşekkür ederim.
0: Gireniz, girenizi bir anlatıverin hadi. Ben biliyorum da şöyle bir anlatıverin.
2: Evet, Gireniz bölgesi dediğimiz bölge Acıpayam'dan Dalaman'a doğru giderken Dalaman çayı boyunca iki vadinin arasında kalan yere Gireniz deresi diyoruz, Gireniz bölgesi diyoruz.
0: Yani oradaki köylere mi gireniz diyoruz? Acıpayam'dan Dalaman'a kadar olan
2: Evet. Vadinin sağındaki ve solundaki

0: Çok sağ olun, çok teşekkür. İki kardeşsiniz siz,
1: Evet.
0: değil mi? Mesleğiniz?
2: Müzisyenlik.
0: Çok teşekkür ederim.
1: İstemek önemli.
3: Biz de çok teşekkür ederiz.
1: Biz de çok teşekkür ederiz.
2: İyi ki geldiniz.
0: Çok sağ olun.
4: Acı Payam Mansur Kaymaksız olmaz. Acı Payam halk müziğine büyük hizmeti var. Benim de çok eskilerden tanıdığım ağabeyim. Bilgisiyle, çalışmalarıyla, üretimiyle, araştırmalarıyla, daha ne diyeyim, kaymak gibi insan.

0: Mansur abi.
1: Vallahi bilmiyorum, nasıl oldu?
0: Bence güzel oldu. 40 yıldır tanıyorum derler ya, bu yalan değil hani, 40 yıldır. Ta Milli Folklor Araştırma Dairesi Kültür Bakanlığı'ndan, oradaki uzmanlığından, sonra TRT Müzik Dairesi'nden, derlemeciliğinden, dergiciliğinden, ne diyeyim yani. Bir de şimdi konservatuvar açtınız şeyde,
1: Hacıpayam'da
0: değil mi?
1: Evet, Belediye Konservatuvarı.
0: Evet, vallahi kutluyorum. Çok zor işler bunlar.
1: Evet Sümer'cim, zor ama zevkli. Artık bu hani klasik bir sözdür, yaşam biçimi. Benimki öyle. Onun için artık kendimizi kültürümüze, sanatımıza, müziğimize adadık. Evet. Tabii memleketimiz olunca da, tabii emekli olduktan sonra gelip Acıpayam'a yerleştim ve Acıpayam Belediye Konservatuvarı'nı 2008'de kurduk. Ben asıl sana çok teşekkür ediyorum Acıpayam adına. Hoş geldin diyorum öncelikle.
0: Sağ
1: bir
0: ol.
1: Kere çok teşekkür
0: Mansur
1: ediyorum.
0: Mansur abicim, yolumuz aynı. Özetle
1: sağ
0: çok
1: ol.
0: Teşekkür ederim. Yolumuz kültür yolu.
1: Sağ ol Sümerciğim.
0: Bu ya, burada çaldığımız, söylediğimiz her şey bir belge olarak bundan sonraki nesillere ulaşacak.
1: Vallahi tabii elbette hep onun çabası içindeyiz.
0: Senin derlediğin Alaaddin'e vardım. Okuyalım mı bunu?
1: O şimdi onu okumayalım. Biraz
0: ne okuyalım?
1: Süreni biliyorum. Uzun olacak o. TRT'de okumadığım yine bir türkü var.
0: Hmm.
1: O da Dağın Başını Çıkmayacaksın diye. İstersen onu alalım.
0: Tamam.
1: Bilmiyorum.
0: Tamam.

0: Böyle şah bir türküyü bize armağan ettiğin için, derlediğin, notaladığın için çok teşekkür ederiz Mansur abi.
1: Evet Sümercim, ben teşekkür ederim. Yücel Paçmakçı notasını yazdı.
0: Büyük
1: Ya
0: ustamız,
1: ustamız
0: hocamız
1: ya,
0: tabii.
1: Yücel hocamız yani.
0: Mansur abi, arşivinde kaç tane eser var?
1: Şu anda 31'e yakın türkü notası var. Halk
0: Türkü
1: ezgileri.
0: notası var.
1: Evet.
0: Sen kaç tanesini notaladın?
1: Bir kadarını.
0: 1000 kadarını. Notalanmayı bekleyen kaç tane eser var?
1: 20'den fazla, 20 binden fazla.
0: 20 binden fazla. Kaç tane eski teknolojiyle kasetin var? Kaset var.
1: 3000 yakında kasedim var.
0: Önemli bir arşiv. Bu arşivi mutlaka değerlendirmesi lazım.
1: Umarım bir gün değerlendirilir. Çalışıyorum üzerinde. Bakalım ne olacak bilmiyorum.
2: Minnet duyuyorum. Dile kolay dostlar. Mansur Kaymak ömrünü vakfetmiş halk kültürüne. Evet, Denizli'nin ilçesi Acıpayam'dan ayrılırken yeni diyarlarda görüşeceğiz. Sağlıcakla kalın.

0: kesmedim. Mahzuni Şerif'in müzik mirasını taşıyan Yiğit Mahzuni,
1: Mahzuni bu dünyada ölüm var, ölüm var, ölümlüdür canlılar.
0: Ve zarif yorumuyla Şeyda Karadeniz.
1: Deniz

Bugün bir akademisyen, aynı zamanda çok iyi çalıp söyleyen İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı doçent doktor Erhan Uslu konuğum.

0: kesmedim.
1: Mahzuni Şerif'in müzik mirasını taşıyan Yiğit Mahzuni.
2: Mahzuni bu dünyada ölüm var, ölüm var, ölümlüdür canlılar.
1: Ve zarif yorumuyla Şeyda Karadeniz.
3: Deniz

0: Kıymetli hocam,
1: şükür kavuşturana. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz. Hem Zat-ı Alinizin sofrasında, rahlesinde bulunmuş, hem de çok güzel hizmetleri olan kıymetli Bekir Ünlü Ater Beyefendi bizlerle.
2: Leyla Mecnun için ağlar, dağdan taştan feryat.
3: Amir Hoca ile biz çok eskilerden tanışırız.
4: O zamanlar ben Sedin Cevher Olucu'yu keşfettim.

Bugün bir akademisyen, aynı zamanda çok iyi çalıp söyleyen İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı doçent doktor Erhan Uslu konuğum.

Oluşardan oklar atılır, gelir sineme batılır. Aşıklar canı satılır Oluşar'ın bazaresinde. Şar dedikleri gönüldür, ne alimdür ne cahildir. Aşıklar kanı sebildir Oluşar'ın kenaresinde. Bu sözümü Arif anlar, cahiller bilmeyip tanlar. Hacı Bayram kendi banlar Oluşar'ın minaresinde. Oluşar'ın minaresinde.

Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.

Merhaba sevgili seyirciler. Kudema programına hoş geldiniz. Az evvel size sözleri Şeyh Galip'e, bestesi bendenize ait olan Ya Hazreti Mollayı Rum adlı eseri seslendirdik. Bu eserden de anlaşılacağı üzere bu hafta Şeyh Galip'e ait şiirleri ve onun sözlerinden bestelenmiş bazı eserleri sunacağız. Şeyh Galip kısacık ömrüne mükemmel şiirler ve çok önemli eserler sığdırmış, belki de dünyaya gelmiş geçmiş en büyük edebiyat dahilerinden birisi. Şimdi Milat Salmani hocamız bize Şeyh Galip'e ait bir şiiri seslendirecek. Uzunca bir şiir olan bu şiirde Şeyh Galip'in ışık dolu dünyasının ruhlarımızı aydınlatmasını umuyoruz. Şiirin ilk beydi şöyle: Küfr-i zülfün yad eden mümin Müslüman olmasın. Buyurun kıymetli hocam.

Küfr-i zülfün yad eden mümin Müselman olmasın. Nuri ve Çin seyreden kafir Sanemhan olmasın. Ebruvanın fikreden zahitte iman olmasın. Aşkına dil bağlayan alemde şadan olmasın. İsterim hüsnün gibi cevrine payan olmasın. Tek seni sevmek cihan halkına

Dağlar. Dembedem eflake çıksın, ah ile feryatlar. Takatin tak eylesin aşıkların bidatlar. Hep geri kalsın bütün mecnunlar, ferhatlar. İsterim hüsnün gibi cevrine payan olmasın. Tek seni sevmek cihan halkına asan olmasın. Keçkülah ol, bezme teşrif et, meyi nahvetle mest. Hamleyi saffı şehidan et, olup hancer bedest. Eyle mir'atı dili uşşakı bin kere şikest. Zahir olsun putperest ile beyim dilberperest. İsterim hüsnün gibi cevrine payan olmasın. Tek seni sevmek cihan halkına asan olmasın. Kazibu sadık bilinsin, imtihan et, imtihan. Etme her hahişkeri ihsana lütfun raygan. Böyle mebzul olmasın bahşişlerin şahım aman. Ta seçilsin nev heveslerden güruhu aşıkan. İsterim hüsnün gibi cevrine payan olmasın. Tek seni sevmek cihan halkına asan olmasın. Yüz verip ehli niyaza terki naz etmek neden? Böyle hüsnün var iken bidadı az etmek neden? Zülfün asa meddi ihsanı dıraz etmek neden?

her gedaya dergah-i ümmidi baz etmek neden? İsterim hüsnün gibi cevrine payan olmasın. Tek seni sevmek cihan halkına asan olmasın. Hüsnünün olsun bahayı rayeganı canu baş. Talibanı vasl olan bir dertler kılsın telaş. Hep çekinsinler bu bazarı görüp ehli maaş. Galibi mihnetkeşin destine kalsın ol kumaş. İsterim hüsnün gibi cevrine payan olmasın. Tek seni sevmek cihan halkına

Bu şiir için çok teşekkür ediyorum Milat Hocam. Gerçekten ruhumuzu aydınlatan bir şiir oldu ve eşitleri içinde tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şiirin özüne uygun bir eşlik oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu şiirde eşlik olarak çaldığımız parça da benim Şeyh Galip'in bir güftesine bestelemiş olduğum Nihavend makamında Ey Nihali İşva adlı eserdi. Programımıza müzikle devam edeceğiz. Benim Şeyh Galip'in bir güftesine yaptığım Hüzzam makamında bir besteyi seslendireceğiz. Tab-ı Hüsnü çeşmimiz ateş beşan olsun da gör. Buyurun kıymetli arkadaşlar.

Teşekkür ediyorum kıymetli arkadaşlarım. Gerçekten eserin ruhuna uygun güzel bir eşlik oldu. Hepinize tekraren teşekkür ediyorum. Milat hocamız bize bir şiir daha lütfedecekler. Şeyh Galip'in en çok bilinen şiirlerinden biri. Yine Zevrak-ı Derun'um kırılıp kenara düştü. Buyurun kıymetli hocam.

Yine zevrakı derunum kırılıp kenare düştü. Dayanır mı? Şişedir bu. Rehiseng sare düştü. O zaman ki bezmi canda bölüşüldü kâle-i kâm, bize hisseyi muhabbet dili pare pare düştü. Geh ziri serde desti, geh ayağı koltuğumda, düşe kalka hastayı gam, deri lütfi yâre düştü. Erişip bahare bülbül, yenilendi sohbeti gül. Yine nevbeti tahammül, dili bi karare düştü. Mehi burcu arızından, gönül oldu hale mail. Bana kendi talimden, bu siyah sitare düştü. Bana kendi talimden bu siyah sitare düştü. Süzülüp o çeşmi ahu, dedi zevki vasla yahu, bu değildi niyetim bu, yolum intizare düştü. Rehim Evlevi'de galip bu sıfatla kaldı hayran, kimi terki namuşane, kimi itibare düştü.

Teşekkür ediyorum kıymetli arkadaşlarım. Programımıza son verirken bir eser daha seslendireceğiz. Şeyh Galip'in önemli bir güftesine Hacı Faik Bey tarafından yapılmış olan Acem makamında bir eser. Efendimsin, cihanda itibarın varsa sendendir. Bizi dinlediğiniz ve kadim şairlerimiz rehberliğinde çıktığımız bu mana yolculuğunda bize eşlik ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Açla kalınız efendim.

0: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Semavi Hisler programına TRT İzmir stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz Semavi Hisler'in bugünkü konuğu benim çok sevdiğim abim Bekir Çiçek. Hoş geldiniz
1: hoş
0: Bekir abi.
1: Hoş bulduk.
0: Efendim bugünkü konumuzu biraz dert, biraz da denge olarak seçmeye çalıştım. Peki bu denge nedir? Hayatı dengeli yaşamak nedir? Nasıldır? Ölçütü nedir? Neye göredir? İşte Efendimiz Hazretleri'nin ortaya koymuş olduğu o muazzam denge örneğini sizinle paylaşmak istiyorum. Yarın ölecekmiş gibi ahiret için, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışmak. Bu bence ki bütün alem için müthiş bir dengenin örneği. Mesela Bekir abi, hayatımız bir denge üstüne kurulu. Metabolizmamız bile bir denge üstüne kurulu. Yani evrene bakarsak dünya evren içerisinde, güneş sistemi içerisinde bir dengede. Bir milim yaklaşsak güneşe yanarız, bir milim uzaklaşsak donarız. Bir de manevi dengemiz var. Yani maddi ve manevi dengenin buluştuğu bir durum söz konusu. İşte bu maddi ve manevi dengeyi nasıl oluşturacağız hayatımızda? Yani sence Bekir abi bunun yöntemleri nelerdir, neler söylersin?
1: Efendim öncelikle denge demek ortada olmak demek.
0: Evet.
1: Ortada olmadığınız zaman dengeyi kaybedersiniz. Ahiretle dünya hayatının tam ortasında kendinizi çepeçevre sarmalarsanız o zaman dengeyi bulursunuz. Yani dünya malı için çalıştığınız kadar ahireti kazanmak için de çalışmakla ya alakalı bu denge mevzusu. Hazreti Ebubekir gibi zengin olup dünya malını elde etmek kadar Allah yolunda, o cihat yolunda o malın tamamını verecek kadar da cesaret örneği olmaktır dengede olmak.
0: Kesinlikle öyle. Hazreti Ebubekir demişken zamanın malum en zenginlerinden bir tanesi Hazreti Ebubekir, Efendimizin en yakın dostu. Hazreti Osman o zaman diyor ki ben infakta, yani vermekte malımın yarısını veriyorum. Diyor ki yani bu sefer gayet güzel bir şey olduğunu düşünüyor Hazreti Osman. Fakat bir bakıyor ki Hazreti Ebubekir malının hepsini veriyor. İşte cömertlikte de yani bu çok özel bir durum tabii ki Hazreti Ebubekir için. Fakat biz de cömertlik konusunda da kendimizi bu anlamda kendimizi
1: israfa kaçmadan zenginliğini kullanabilmek. Allahu Teala buyuruyor ya, ben kullarıma bahşettiğim zenginlikleri ve güzellikleri onun üzerinde görmek isterim.
0: Ya.
1: Ama Hazreti Ebubekir gibi de biliyorsunuz Allah yolunda cihat söz konusu olduğu zaman da evde kendisi hasıra sarılarak
0: ya
1: bir yetime gömleğini verecek bir yüreğe sahip bir sahabe-i kiram.
0: Kesinlikle öyle. Şimdi şahane gidiyoruz Bekir abi. Fakat biraz da musiki diyelim mi?
1: Diyelim.
0: Hangi eseri yapıyoruz Bekir abi?
1: Yunus Emre'den okuyalım.
0: Eyvallah.
1: Dert demişken madem, yar yüreğim yar, gör ki neler var.
0: Eyvallah.
1: O dertleri görmek için.
0: Eyvallah, buyurunuz.

0: Ağzına sağlık abicim benim,
1: Eyvallah, sağ olun.
0: şahanesin,
1: Allah razı olsun.
0: bambaşkasın. Çok güzel oldu. Vallahi zaten eser çok güzel. Senin yorumun ben
1: Estağfurullah,
0: yani
1: estağfurullah.
0: çok
1: Allah
0: çok
1: razı
0: seviyorum.
1: olsun.
0: Şimdi başta dert de demiştik ya Bekir abi. Hazreti Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Diyor ki, sanma ki dert

0: dert sadece sende var. Bil ki sendeki derdi nimet sayan var. Şimdi dert konusuna ilerleyen konuşmalarımızda daha çok gireceğiz ama insanın derdi olması lazım bir şeye ulaşmak için, başarmak için, değil mi Bekir
1: Tabii
0: abiciğim?
1: bugün uzmanlar bile ne diyor? Konfor alanından başarı elde edilmez ve
0: Aynen öyle,
1: beklenmez de.
0: aynen öyle.
1: Şimdi peygamberler tarihine baktığınız zaman en çok çileyi çeken Hazreti Eyüplar, Hazreti
0: Ya.
1: Yakuplar, Hazreti Yunuslar. Başarıya giden yolda dertlerinin ne olduğunu bir defa tespit etmişler. Ve
0: Aynen öyle.
1: duracakları noktayı çok iyi bilmişlerdir. Ta ki Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın yaralarında kurtlar meydana geldiği zaman Allahu Teala'ya duada ve niyazda bulunuyor. Allah'ım, benim bu derdim seni zikretmemden beni alıkoyacak diye korkum ve endişem var dediği anda Allah devayı gönderiyor.
0: Ya
1: Durduğunuz yeri çok iyi bilmeniz lazım
0: kesinlikle öyle.
1: aslında.
0: Yani derdi olanın dermanı olur, değil mi
1: Evet.
0: abi? Şimdi demişken Hazreti Yakup'tan, Hazreti Eyüp'ten bahsettik. Önümde benim çok güzel bir eser var. Aslında çok da bilinen, çok da sevilen bir
1: Evet,
0: eser.
1: benim albüme de okuduğum bir
0: Senin albümde
1: eser.
0: de okudun. Ben bir Yakup idim kendi
1: Hadi onu o
0: halimde.
1: zaman dertli okuyalım.
0: Dertli okuyalım,
1: Evet,
0: değil mi?
1: dertli okuyalım işte.
0: Buyurunuz.
1: Eyvallah.

0: Abicim benim ağzına gönlüne sağlık.
1: Eyvallah.
0: Ve dahi ayaklarına sağlık. Zira Allah artık programımızın sonuna doğru gelmişiz. Çok hızlı geçti. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Seninle birlikte olmak, seninle müzik yapmak çok keyifliydi.
1: Eyvallah. İşte
0: dertli de bir program oldu Bekir abi.
1: Olsun, ne mutlu derdimiz var ki derman arıyoruz.
0: Ya aynen öyle. Evet. Son duygularını da senden alalım Bekir
1: abi. Üstadım, şahsınızda öncelikle TRT camiasına, eyvallah, yine şahsınızda çok güzel orkestraya en derin duygularımla teşekkürlerimi sunmak, eyvallah, istiyorum. Çok. İnşallah bu programların tekrarında yine beraber olmak,
0: İnşallah.
1: Rabbim nasip eyler bize inşallah.
0: İnşallah. Dert demişken şu cümleyle bitirelim abi. Numan Ali Kağan diyor ki,
1: evet,
0: Allah'ın size vermiş oldukları için müteşekkir olduğunuzda, yani ona teşekkür ettiğinizde, dertlerinizle bizzat Allah ilgilenir. Bütün dertler iyileştiği vakit derman bulur. Fakat bunun bir istisnası var. O da Allah derdi. Allah derdi arttıkça derman olur. O yüzden eskiler sevdiklerini, ahbaplarına Allah derdini artırsın derlermiş. Çünkü derdi Allah olanların dermanı pek neşelidir. Selam olsun Niyaz Mısri Hazretlerine.
1: Eyvallah. Eyvallah.
0: Efendim, içinizde en derin kederlerin bile ulaşamayacağı yerler olsun. Oraya hiçbir sıkıntı sokmayın. Kendinize her zaman iyi davranın. Haftaya görüşmek üzere.

Gözden yakın görünür, gönülden ırak derler. Bilirsiz, bir rahmetsiz toprağa çorak derler. Sitem bu, şikayet bu, bir acı hikayet bu. Men derem bir yudum su, onlar od verek derler. Sözü horyat söylerem, yani feryat söylerem. Dilim şirindir benim, Ferhat, Ferhat söylerem. Bu nice merak derler. Bu merak değil, derttir. Dert ki demirden serttir. Öz vatanda gurbettir. Bu derde firak derler. İnkar eyle özünü, bana döndür yüzünü. Şol Türkmenem sözünü, dilinden bırak derler. Derim ki dedem, nenem, eba, encet, Türkmenem. Kimime büyüdüz bayat, kimime barak derler. Yazarım ben, kalemim. Kalem benim alemim. Yaklaş bana Türkiye'm, sen gel desen gelemim. Gelmeye niyetlensem, buna ne gerek derler. Bu sine kanar dağdır, ot salar yanar dağdır. Her sinede bin yara, her yara onar dağdır. Sineme baş koyanlar tam udan durak derler. Irak derler. Kerkük'e Irak derler. Gözden yakın görünür, gönülden Irak derler.

Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.

firuze. Anlat bir zaman ne dayanılmaz güzellikte olduğunu. Kıskanır rengini baharda yeşiller. Sevda büyüsü gibisin sen firuze. Sen nazlı bir çiçek, bir orman kuytusu. Üzüm buğusu gibisin sen firuze. Acılı bir bakış yerleşirse eğer, kirpiğinin ucunda göz bebeğine. Her şeyin bir bedeli var, güzelliğinin de. Bir gün gelir ödenir, öde firuze. Duru bir su gibi, bazen volkan gibi, bazen deli rüzgar gibi gözlerinde telaş. Yıllar sende yavaş yavaş. Acelenme, acelenme, bekle firuze.

öyle insafsız ki, küçük bir boşluğundan yakalar, hissettirmez en zayıf anında, seni ta yüreğinden yaralar. Ellerin kolların bağlansa da, başında kasırgalar kopsa da, sen tüm gücünü karşı koysan da, seni acımasız sevdaya salar. Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun. Beraber olamayız, benim gibi biliyorsun. Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun.

haklısın, biraz geç karşılaştık. Oysa hiç konuşmadan anlaştık. Bazı şeyler var ki söylenmiyor. Biz senle sözleri susarak açtık. İnsan acılarla kıvransa da ve o aşkta bir daha doğsa da, dünyasını yeniden kursa da, düşler ve gerçekler ayrı ayrı yaşar. Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun. Beraber olamayız, benim gibi biliyorsun. Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun.

0: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.
1: Halk, 3-9 Ekim arasında BİM'de efsane baldo pirinç 87 lira yerine 80 lira. İnce siyah zeytin 279 lira yerine 249 lira.

Türküler bizi söyler, aşk ile dile gelir, türküler bizi söyler. Dertlere derman olur, türküler bizi söyler. Aşıklara dil olur, gönüllere sel olur. Kalpten kalbe yol olur, türküler bizi söyler. Halis Türkçe sözleri, hikmetlidir özleri, aydın gerçek izleri, türküler bizi söyler. Garip pervane oldum, aşk deryasına daldım. Türküde bizi buldum, türküler

3-9 Ekim arasında BİM'de efsane baldo pirinç 87 lira yerine 80 lira. İnce siyah zeytin 279 lira yerine 249 lira.

0: birden yine. Çözemedik hala ne zor bilmece. Ya çek git gelme,
1: ya da lütfen hiç gitme.

saçlarımı okşayıp da rüzgar, izlerini sürüp de gidecek beyaz beyaz.

Bir sabah kalktığında yanında beni bulamadın değil mi? Yastığımda kalan son kokumu öylece bırakıp çekip gittim o kapıdan. Evet, seni bıraktım. Çünkü sen daha öncesinde beni sadece benimle bıraktın. Demiş ya şair, kimdi giden, kimdi kalan? Aslında giden değil, kalandır terk eden diye. İşte bizimkisi de biraz o hesap. Evet, ayrıldık. Çünkü ayrılmalıydık. Daha fazla yıpranmadan, duygular siyaha boyanmadan ayrılmalıydık. Kolay mı sanıyorsun ayrılmak? Sensizliği seçmek, acıların dibine düşmek. Hiç kolay değil, hiç kolay olmadı. Ama sonrasında Sabahattin annem bir sözü karşıma çıkınca demiş ki Sabahattin Ali, İstese uğruna canımı vereceğim insanı bıraktım. Çünkü varlığında yaptıkları yokluğuna göre çok daha zordu. İşte bu yüzden, bu yüzden, bu yüzden, her şey bu yüzden.

bir gün dönüp bakınca düşler. İçmiş olursa yudum yudum yıllarını. Ağla, ağla Firuze. Anlat bir zaman ne dayanılmaz güzellikte olduğunu. Kıskanır rengini baharda yeşiller.

bir orman kurtusu. Üzüm buğusu gibisin sen Firuze. Acılı bir bakış yerleşirse eğer kirpiğinin ucunda göz bebeğine. Her şeyin bir bedeli var, güzelliğinin de. Bir gün gelir ödenir, öde Firuze. Duru bir su gibi, bazen volkan gibi, bazen deli rüzgar gibi gözlerinde telaş. Yıllar sende yavaş yavaş. Acelenme, acelenme. Bekle Firuze.

Hayat bazen öyle insafsız ki, küçük bir boşluğundan yakalar, hissettirmez en zayıf anında, seni ta yüreğinden yaralar. Ellerin kolların bağlansa da, başında kasırgalar kopsa da, sen tüm gücünü karşı koysan da, seni acımasız sevdaya salar. Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun. Beraber olamayız, benim gibi biliyorsun. Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun.

haklısın, biraz geç karşılaştık. Oysa hiç konuşmadan anlaştık. Bazı şeyler var ki söylenmiyor. Biz senle sözleri susarak açtık. İnsan acılarla kıvransa da ve o aşkta bir daha doğsa da, dünyasını yeniden kursa da, düşler ve gerçekler ayrı ayrı yaşar. Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun. Beraber olamayız, benim gibi biliyorsun. Bir başka dünyanın insanı.